durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
3: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
3: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
4: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Bütün
6: istiyorum.
7: Sonuçlarını yanına almayı unutma.
8: En yakın hastane nerede?
9: MR
10: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
1: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde İbni Haldun'dan bahsedeceğiz.

Ünlü İslam bilgini, devlet adamı ve tarihçisi olan İbn Haldun, iktisadın, sosyolojinin ve modern historiografinin öncüsü kabul edilmiştir. İbn Haldun, geçmişte birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir ailenin çocuğu olarak 1332 yılında Tunus'ta doğmuştur. Küçük yaştan itibaren ilim ve fikir hayatına ilgi duymuş olup, ilk tahsiline bilim adamı olan babasından aldığı derslerle ve Kur'an'ı ezberleyerek başlamıştır. Tunus'taki en iyi hocalardan eğitim alarak fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ve edebiyat dersleri görmüştür. Hem akli hem de nakli bilimlerde kendini geliştirmekle beraber ilk bilimsel çalışmalarını hukuk üzerinde yapmış ve ayrıca dönemin tanınmış kıraat alimlerinden Kur'an'ı Arapçanın 7 lehçesine göre 7 şekilde okumayı öğrenmiştir. 17 yaşındayken Tunus şehrini de etkisi altına alan veba salgınında ailesini kaybeden İbn Haldun, 20 yaşında eğitimini tamamladıktan sonra sultanın alamet katipliği görevine getirilmiş ve böylece çalkantılı siyasi hayatı başlamıştır. Fas emirinin daveti üzerine Fas'a giden İbn Haldun, kısa sürede ilim meclisini oluşturan alimler arasına alınmış ve Endülüs'ten buraya göç eden alimlerden de faydalanarak bilgisini genişletmiştir. Bir müddet sonra da katiplik ve mühürdarlık görevine getirilmiş ve bu görevdeyken siyasi bir nedenle hapsedilmiştir. 2 yıl hapiste kaldıktan sonra yönetimin değişmesiyle hapisten çıkmış ve sultanın isteğiyle sır katibi olmuştur. 1362 yılında İspanya'ya geçerek Granada emirinin hizmetine giren İbn Haldun, bir barış anlaşması yapmak üzere Kastilya kralına elçi olarak gönderilmiştir. Bir süre sonra Kuzey Afrika'ya dönerek Bicaye'de çok istediği başvezirlik makamına tayin edilmiş ve bu arada bir yandan da ilim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1366'daki yönetim değişikliği üzerine görevden ayrılarak kabileler arasında dolaşmaya başlamış ve yazacağı eseri için veriler toplamak üzere bedevi yaşam tarzını incelemiştir. Siyasi çalkantılardan bıkan İbn Haldun, İbn Selame denilen bir kaleye yerleşerek kendisini tümüyle ilmi çalışmalara vermiş ve burada tarih düşüncelerini geliştirip geniş bir dünya tarihi olarak planladığı eserinin ilk bölümü olan Mukaddimesini tamamlamıştır. Bu kalede 4 yıla yakın süre inzivaya çekilip kitabını yazmasına karşın daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu görünce kaleden ayrılarak tekrar Tunus'a dönmüştür. Birkaç yıl sonra burada da siyasi çatışmaların başlaması üzerine Mısır'a gitmiş ve böylece hayatının son 24 yılını burada geçirmiştir. Bedevi kabilelerini çok iyi tanımasından dolayı aranan bir devlet adamı olan İbn Haldun, Mısır'da 6 defa Maliki kadılığı yapmış ve yine bu görevdeyken 1406 yılında Kahire'de vefat etmiştir. İbn Haldun, siyasal yaşamdan çekildiği dönemlerde adını tarihe geçiren 7 ciltlik dünya tarihi Kitabul İber adlı eserini ve onun giriş kitabı olarak düşündüğü mukaddimeyi yazarak o güne kadar edindiği fikri, siyasi ve ilmi tecrübesiyle mükemmel bir eser vücuda getirmiştir. Eserinde önce geçmişteki tarihi olayları anlatmış, sosyal olayları tahlil etmiş ve İslam toplumunun güncel problemlerini ortaya koymuş, sonra da geleceğe ışık tutacak önemli tespitlerde bulunmuştur. İslam bilimlerinin bütün dallarından tabii ve sosyal bilimlere kadar çağına ulaşan her konuda önemli tahlillerde bulunmasıyla tarih felsefesinin ve iktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilmiş ve insanlık tarihinin ilk toplum bilimcisi ve sosyoloğu olma özelliğini kazanmıştır. Ayrıca sosyoloji ilminin birçok temel prensiplerini batılı bilim adamlarından yüzlerce yıl önce ortaya koyarak tarih, siyaset teorisi ve sosyal psikoloji alanlarında tarihçilere ışık tutan metotlar belirlemiştir. İbn Haldun'dan bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adüya Efendi Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in Seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahabi Halid bin Velid'den bahsedeceğiz. Halid bin Velid, hicretten 35 veya 39 yıl kadar önce seçkin bir ailenin çocuğu olarak Mekke'de doğmuştur. Doğumundan sonra Mekke'deki geleneğe uyularak temiz ve sağlıklı bir iklimde yetiştirilmek üzere çöldeki bir ailenin yanına verilen Halid, 6 yaşına ulaşınca Mekke'ye ailesinin yanına dönmüştür. Oğlunun yetişmesine büyük önem veren babası, ona bütün Arapların sahip olmak istedikleri kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin etmeye, Muhyere soyundan geldiğini ve bu soyla övünmesi gerektiğini zihnine yerleştirmeye başlar. Kabilesinin yürüttüğü süvari birliği vazifesinin bir gereği olarak ata binmeyi, ok, yay, mızrak, kalkan ve kılıç kullanmayı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi öğrenmiş, Uhud gazvesinden itibaren Kureyş ordusunda süvari birliğinin kumandanlığını yapmaya başlamıştır. Daha önce Müslüman olan ve Umretül Kaza için Hazreti Peygamberle birlikte Mekke'ye gelen Halid'in kardeşi Velid, onu bulamayınca kendisine verilmek üzere bir mektup bırakmış ve Halid mektubu okuyunca Müslüman olmaya karar verip Medine'ye gitmiştir. Müslüman olduktan sonra 3 yıl kadar Hazreti Peygamber'in emrinde ve sohbetinde bulunan Halid, Müslüman olarak ilk Muhte Savaşı'na katılmış, bu savaşta İslam ordusunu Bizans ordusunca imha edilmekten kurtarmış ve Resul-i Ekrem ona Allah'ın kılıcı anlamında Seyfullah unvanını vermiştir. Mekke'nin fethinde İslam ordusunun sağ kol birliğinin kumandanlığını yapmış ve Kureyş birliğini kısa bir sürede bozguna uğratarak şehrin fethi sırasındaki tek mukavemeti kırmıştır. Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında mürtetlerle savaşmak ve isyancıları bastırmak üzere orduya başkumandan tayin edilen Halid bin Velid, görevlerini başarıyla yerine getirdikten sonra Medine'ye dönmüştür. Ardından Sasani İmparatorluğu'yla savaşmakta olan Bekir bin Vail kabilesine yardım etmesi için Irak'a gönderilmiş ve böylece İslam tarihinde fütühat dönemi için ilk adım atılmıştır. Halid'in başkumandan tayin edilmesiyle başlayan bütün insanlık tarihinin en büyük ve en geniş, süratli ve tesirli, devamlı ve kalıcı olan bu fütühat sayesinde Müslümanlar dünya ile temasa geçme imkanını elde etmişlerdir. Halid bin Velid önce Irak'ta Sasanilere, ardından Suriye'de Bizans'a karşı iki ayrı başkumandanlık altında başlatılan bu fetihlerin ilk zamanlarında her iki cephede de İslam ordularına başkumandan ve kumandan olarak önemli görevler yüklenmiştir. Basra Körfezi'nden Fırat Nehri boyunca uzanan toprakların İslam devleti sınırlarına katılmasını sağlamakla beraber, Bizanslılarla yapılan ve Müslümanlara Filistin'le Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmış, Şam'ı fethetmiş, Bizans ordusuyla Suriye'de son defa yapılan Yermük Savaşı'nı kazanmıştır. Halid bin Velid 636 yılında yeni halife Hazreti Ömer tarafından azledilmiş, yerine Ebu Ubeyde başkumandanlığa tayin edilmiştir. Bundan sonra fetihlere Ebu Ubeyde'nin emri altında iştirak etmiş ve Halid'in kabiliyetini, askeri dehasını takdir edip görüşlerine daima itibar eden Ebu Ubeyde, fetihler esnasında onu yanından ayırmamış, öncü birliği kumandanı olarak kendisinden faydalanmıştır. Ebu Ubeyde'nin vefatından sonra başka birinin emri altına girmeyen Halid bin Velid, ömrünün geri kalan yıllarını geçirdiği Humus'ta 642 yılında vefat etmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in Seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahabi Halid bin Velid'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: QFM. Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.

0: Teşekkür ederiz hanım.
1: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim bugün 3 kelime üzerinde duracağız. 1- Talep, 2- Talip, 3- Talebe. Değerli dostlar, bu 3 sözcükte aynı köke mensup ve Arapça. Birinci kelimeden, yani talep kelimesinden başlayalım dilerseniz. Talep kısaca istek, dilek demek. Yani yerine getirilmesi istenen herhangi bir işe, arzuya, beklentiye, dileğe ne diyoruz efendim? Talep diyoruz. İnsan birçok şey talep edebilir hayatta. Mesela mal, mülk, zenginlik talep edebilir. Sevgi, saygı, itibar, dostluk, kardeşlik talep edebilir. İnsan esaretlerinden kurtulmayı, özgür olmayı talep edebilir. Yemeği, içmeyi, gezmeyi, tozmayı, sevmeyi, sevilmeyi, bilmeyi, bilinmeyi, şanı, şöhreti ve hatta uzleti, ülfeti, inzivayı, itikafı, ihtilali, inkılabı, iltiması, imtiyazı, intikamı, itminanı. Yani insan hayatta her şeyi talep edebilir. İnsan talep eden bir varlıktır. Talep etmek insana bir sıfat verir. İşte bu sıfat ikinci kelimemiz. Yani talip kelimesidir değerli dostlar. Talip kısaca bir şeyi talep eden demektir. İnsan talep ettiği şeyin talibidir. Her talip olduğumuz talep ettiğimiz olmayabilir ama her talep ettiğimiz talip olduğumuzdur. Talep bizi talip yapar. Neyi talep edersek onun talibi oluruz. Dünya ve dünya nimetlerinin talibi olabileceğimiz gibi ukba ve rızayı ilahinin de talibi olabiliriz. Bütün iş talep etmekle başlıyor. Talep, talibi var ediyor. Bir de halk arasında talipli gibi bir kullanım söz konusu. Bu kelime, yani taliplik kelimesi, herhangi bir kızla evlenmek isteyen kişiyi ifade ediyor. Bir adam bir kızla evlenmek niyetindeyse, kız kendisiyle evlenmek isteyen adamdan taliplim diye söz ediyor. Efendim, talip olana aynı zamanda mutalip de deniyor. Mutalip hukuki bir terim olmakla beraber talepte bulunan her talibinde vasfı. Mutalip yoksa ne talip var ne talep. Değerli dostlar, bir diğer kelimemiz talebe kelimesi. Talebe, talip gibi talep eden demek. Ama aynı zamanda öğrenci de demek. Öğrenci, hani şu öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse olan öğrenci. Öğrenci, öğren, öğüt gibi kelimelerden türemiş Türkçe bir kelime. Yani öğrenen, öğüt alan kimseye öğrenci diyor, öğreten, öğüt veren kimseye de öğretmen diyoruz. Talebe kelimesi talep kelimesinden türemişti değil mi? Kayda değer olmayan bir zamana kadar biz öğrenciye öğrenci değil, talebe diyorduk. Ama talebe, talep eden kimse demekti. Daha sınırlı bir anlamla ilim, irfan, hikmet talebinde bulunan kişiye talebe diyorduk. Zira ilim, irfan gibi kişiyi olgunlaştıran, hayat karşısında bilgili ve becerikli kılan talim ve terbiye sahası ancak taliplerle olabilecek bir işti ve biz talip olmayanın talebe olamayacağı kanaatini taşıyorduk. Daha açık ifadeyle, bilgi ve görgü arzla değil, taleple netice verir. Ortada gerçekten bir talip olmayınca ilim tahsili değil, ilim öğretimi ya da gösterimi gerçekleşir. Bugün öğrencilerimiz talip değiller. İlim, irfan, bilgi, bilim, görgü, ahlak, erdem talep etmiyorlar. Öğrencilerimiz belli bir çağa gelince işsiz kalmamak adına, ekonomik refah adına sadece iş talep ediyor, yani işe talip oluyorlar. Dolayısıyla ilmin ve bilimin talipleri değil, makamın, mevkinin, işin, aşın, eşin talipleri yetiştiriliyor. Bilgeler değil, bilgililer yetişiyor. Bilinç kayboluyor, bilgi veriye dönüşüp dört bir yanımızı malumat çukuruna dönüştürüyor ve içine de bizi itiyor. Hep talep edeceğiz, hep talip olacağız. Ama daima hakkı, iyiliği, güzelliği talep edelim efendim. İlmin, irfanın, hikmetin, fazilet ve ferasetin talibi, talebesi olalım. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: UFM. Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

FM。8 Aralık 2004 İstanbul. Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş. Deniz gidip gelip eteğini öpüyor sahillerin. Uzaklardan, çok uzaklardan görmesi zor tekneler geçiyor. Hayallerim iç cebimde, ahır ahır yola çıkarım ben de seninle. İsmin hece hece çınlar içimde. Seni her düşündüğümde güzel şeyler gelir aklıma her nedense. Süzülür uçurtmalar gibi hatıralar. Uçurtmanın ipi kaçar elimden, ipi kaçar uçurtmanın. Uçurumun kenarında bulurum kendimi birden, uçurumun kenarında. Kelebeğin şansını seyrederken, kelebeğin şansını, yani kelebek istese de düşemez yükseklerden. Ben yaşamak için sana tutunurum. En yorgun halimle gülümserken o anda bir yudum su gibi içerim seni. Parmak uçlarımla dokunurum mutluluğa, korkularım, mutluluğum ve uçurumun sonsuzunda.

0: sen gidince anladım neye ihtiyacım olduğunu.
1: Neye ihtiyacım varmış?
0: Senden başka hiçbir şey.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: kamu spotu.
1: Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.
2: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
3: Kıskançlık dereceleri olan bir duygudur. Olumlu yönleri de olumsuz yönleri de olan bir duygudur. Ama temel olarak kıskançlık duygusu insanda bir uranyum gibi bir enerjidir. Bu enerjiyi iyi yönde kullanırsa kişiyi rekabete iter, geliştirir kişiyi. Olumsuz yönde kullanırsa zarar verir. Hem kendisine hem çevresine, ilişkilerine şiddetli zarar veren bir duygudur. Bu duyguda bir özellik, sevdiği bir özellik, yani sahiplenmek istediği bir şey, yani bir insan kendi egosunu içerisine dahil etmeyi arzu ettiği bir durum varsa, genellikle kıskançlık ego büyümesiyle, ego ben merkezlilikle, ego hipertrofisiyle birlikte olur. Yani egosunu üstün ve layık hak ediyor gören bir kimse, onda var bende yok diye düşünür. Yani böyle bir düşüncenin gelmesi kıskançlıktır. Onda var bende yok, bende de olmalı. Onda var bende yok, bende de olmalı. Mesela diyelim birisinin arabası var. Onda var, bende yok, bende de olmalı. Böyle durumda kıskançlık duygusunun gelmesi insanda dediğim gibi bir nükleer enerji gibidir. Bu iyidir ve faydalıdır çoğu zaman. Bu insana onda bende de olmaması için ne yapmalıyım sorusunu getirtir. Ve o kişi ona göre o kişiyi harekete geçirir bu. Ama negatif kıskançlıkta ise kişi onda var, bende yok, bende de olmalı dediğinde kişi onda da olmasın diyerek onun sahip olduğu şeyleri engellemeye çalışır, onu kötülemeye çalışır, onun dedikodusunu yapar, onu kısıtlar, onu bir şekilde kötü olmasını ister. Kıskançlık duygusu bu. Eşitler arasındaki kıskançlıklar için söylüyorum. Yahut da diğer başka bir kıskançlık var. Cinsel alandaki kıskançlık var. Cinsel alandaki kıskançlıkta kimse eşini seviyor. Bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Ona sahiplenmek istiyor. Onu bu sadece ben sevmeliyim duygusu oluşuyor o kişide onda. Sadece ben sevmeliyim. Yani diyelim bir evlendiğin eşini, bir kadın kocasını diyelim. Annesini sevdiğini görüyor kocasının. Ya bu kocam sadece beni sevmeli düşüncesi olduğu zaman, annesini sevdiği zaman annesini sevmemeli. O halde annesinin aleyhinde bulunmaya başlar, annesini kötülemeye başlar ve bunun üzerine işte ilişkiler zarar görmeye başlar. Halbuki ve kocam sadece beni sevmeli değil de onu da sevmeli ama onu uzaktan sevmeli, bana yakından sevmeli. Bu sevginin devamı için ne yapmalıyım sorusunu sormak yerine o sevgiyi bir bencilce tek eline alma arzusu vardır. Sevgide erkekten kadına olan kıskançlıkta da genelde şu vardır: cinsel kıskançlık çok daha ön plandadır erkekte. Yani paylaşma çünkü erkeğin tuzak duygular ya, kadının tuzak duyguları farklıdır. Erkeğin tuzak duyguları cinsellik alanındadır, kadının tuzak duyguları da estetik alanındadır. Estetik kaygı kadında, yani estetik arzu daha baskındır. Erkekte de cinsel arzu daha baskındır. Yani o iki alanda daha çok kişiler savaşım verirler. Bu erkeğin eşine olan kıskançlığında da ise genellikle eşim bana ait olmalı sadece. Hiç kimse ona yan gözle bile bakmamalı. O da hiç kimseye, benden başkasına bakmamalı. O halde evden çıkarken perdeleri kapatmak, işte devamlı kontrolleri getmek ve onu tek eline almak. Yani kendi uzantısı gibi görmek vardır. Yani normal kıskançlıkta eşimi seviyorum, bana ait olmalı. Bu kıskançlık kadının da hoşuna gider. Hafif sahiplenmedi, bak bana değer veriyor, beni önem veriyor. başka öncelikliyor beni tarzında. Ama boğucu bir kıskançlık, onu kölesi gibi görmek, onu hareket kabiliyetini iyice sınırlandıran bir kıskançlık bu sefer ilişkilere zarar verir. Karşı tarafı kimliksiz, kişiliksiz yaptırır, hissettirir. Karşı tarafın hataları varsa bu da büyür tabii. Yani kıskançlık sonunda insanda kendini sahiplenme duygusuyla, sevgiyi tekel alma duygusuyla yani ilgili yani bencillikle paralel artan bir duygudur.
2: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
7: Tüm canlılar gibi insanoğlu da doğar, yaşar ve ölür. Hayat serüveni boyunca insan nice tehlikelerle, istenmeyen kazalarla karşı karşıya gelecektir bilinmez. Çünkü artık anne karnındaki o yumuşacık yastıklarla döşenmiş korunaklı yerde değildir. Dünyaya gelişiyle birlikte çetin ve sert mücadelelerin yaşanacağı hayat serüvenine başlamıştır bir kere. Doğduğundan bu yana her türlü tehlikeyle karşı karşıyadır insanoğlu. Farkında mıyız? Kaza sonucu yaralanan vücudumuz, bir yerden emir almış gibi biz uykudayken bile yaramızın tamiri için durmadan çalışır. Bir süre sonra açık yaramız kapanmış ve eski görünümüne kavuşmuştur. Kimselerin güç yetiremeyeceği bu mucizevi durum nasıl gerçekleşmiştir? Yaralar ve onların iyileşme süreçleri hayatımızda hatırı sayılır bir yer tutmaktadır. Acı veyahut tatlı anılarımıza konu olmuşlukları da vardır. Peki, yara iyileşme süreci içinde perdenin arkasında neler olup bitmektedir? Yaralanan doku hangi sinyallerle iyileşmeye başlatmaktadır? Yaranın tam kapanmasının ardından o alandaki hücre çoğalması nasıl oluyor da bir anda kesilmektedir? Akıl ve bilinçten yoksun hücreler iyileşme sürecini nasıl gerçekleştirmektedir? Farkında mıyız? Yaralanan bölgede öncelikle kanamanın durması için pıhtılaşma meydana gelmektedir. Yaranın iyileşmesinde gerekli dokuların temel taşlarından olan fibronektin bu süreçte çok önemli bir rol üstlenir. Bu madde çoğalan yeni hücreler arasında adeta bir yapıştırıcı gibi birleştirme görevini yerine getirir. Diğer yandan büyüme maddelerini sağlayan hücrelerle birlikte son derece kusursuz bir işbirliği içinde olan kolagen ve heparin gibi ara madde elemanları hücreleri sıkıca bağlayarak yepyeni ve sağlıklı bir görünüme kavuşmamıza vesile olurlar. Yaralanmalar sonrasında merhametinin tezahürü olarak bizlere iyileşme sürecini mucizevi bir şekilde yaşatan Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
6: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

0: Kurulu'yla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden astımın tanısından devam edeceğiz. Astımda tanı nasıldır? Uygun tedavinin yapılabilmesi için öncelikle doğru bir tanının konulması gerekir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kişiyi doktora götüren belirtiler ve kişiye ait tıbbi öykü tanı aşamasının ilk ve en önemli basamağıdır. Tıbbi öyküde neler önemlidir? Belirtilerin öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hırıltılı hışıltılı solunum, tekrarlayıcı olması, ataklar dışında bireyin kendini iyi hissetmesi, belirtilerin özellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkması, kişiye özgü alerjen ya da iritanlar ile belirtilerin ortaya çıkması, egzersiz sonrası öksürük ya da hırıltılı hışıltılı solunum dediğimiz solunumun olması, belirtilerin kendiliğinden ya da uygun astım tedavisi ile düzelmesi, ailesinde astım veya alerjik hastalık öyküsünün bulunması, bu yakınmalar ile gelen hastalarda muayene bulguları tamamen normal olabilir. Çünkü astım hastalığının en önemli özelliği ataklar halinde seyretmesi ve bireyin aktif yakınmalarının olmadığı dönemlerde bulgu vermemesidir. Astım tanısının kesin konmasını sağlayacak herhangi bir kan tahlili yoktur. Röntgen bulguları genellikle normaldir. Ancak ataklar sırasında ya da astımın ilerlemiş olgularında röntgende hava hapsine ait bulgular olabilmektedir. Yine de benzer belirtiler verebilecek başka hastalıklardan ayrımı için başlangıçta akciğer röntgeninin çekilmesi şarttır. Ayrıca benzer belirti veren tüberküloz yani verem, KOAH dediğimiz kronik olan ve solunum yolları tıkayan akciğer hastalığının olmuş olması, bronşiektazi dediğimiz hastalık, akut bronşit gibi hastalıklardan da ayırt edilmediği durumlarda gerekirse balgam ve ter testi dediğimiz hastaya yapılabilecek testlerde astım tanısı için bulunmaktadır. Günümüzde astım tanısı için kullanılan en önemli tetkik solunum fonksiyon testleridir. Solunum fonksiyonu ölçüm cihazları ile nefes ölçümleri ilaçlı ve ilaçsız yapılarak tanı kesinleşebilir ve hastalığın ağırlığı belirlenebilir. Soluk verme hızını ölçen pef-metre dediğimiz basit, taşınabilir cihazlarla yapılan günlük ölçümlerin uzun süreli takibi ve değerlendirilmesi de tanıyı koymada yardımcıdır. Meslek ile ilişkili astım tanısında pef-metre kullanılabilir. Pef-metre ile soluk hızı takibi, ilaç tedavisinin yeterli olup olmadığının takibinde ve astımın seyrinin izlenmesinde kullanılabilmektedir. İşte hastalık kontrol altında mı, kötüye gidiş var mı gibi sorulara pef-metre ile ölçüm yapılarak takip yapılabilmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda astım belirtilerine yol açan alerjen kaynaklı tetikleyici faktörlerin belirlenmesine yardım etmek amacıyla alerji deri testleri yapılabilir. Basit ve hızla uygulanabilen deri testlerinin uygun bir şekilde yapılması ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde yanlış alerjenler tespit edilebilir ve bizi yanlış yönlendirebilir. Böylece tedaviyi de yanlış yapmış oluruz. Peki astımın tedavisi nasıl olur? Astım tedavisinde belirtilerin kontrol altına alınması, kişilerin normal hayatlarını sorunsuz yapabilmeleri, astım ataklarının önlenmesi, akciğer fonksiyonlarının normal ya da normale yakın seviyelerde tutulması bizim asıl hedeflerimizdir. Bu da tetikleyici risk faktörlerine maruziyetin ortadan kaldırılması ve astım tedavisinin düzenlenerek belirli aralıklarla takibi ile mümkün olacaktır. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar kabaca kontrol edici ve nefes açıcı olmak üzere iki gruba ayrılır. Kontrol edici ilaçlar mikrobik olmayan iltihabı iyileştirir, etkileri uzun dönem düzenli kullanıldığında ortaya çıkar, kortizon içeren ilaçlar işte leukotriyen sistemini etkileyen ilaçlar gibi birçok ilaçlar bu grupta sayılabilmektedir. Nefes açıcı ilaçlar ise kullanımından hemen sonra etkilerini gösterir ve nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikayetlerde rahatlama sağlar. Bu grup ilaçlar kısa etkili beta agonist ilaçlar gibi birçok ilaç bu gruba dahil edilebilmektedir. Düzenli tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunda astım yaşamı olumsuz yönde etkilemez. Buna karşılık eksik ya da düzensiz tedavi astım hastalığının giderek ağırlaşması ile hava yollarında ve çevresinde oluşan geriye dönüşümsüz yeniden yapılanmaya neden olur. Gelelim bugünün şifa niyetine tavsiyesine. Astım şüphesiyle ne zaman doktora başvurmak gerekir? Bunları belirtecek olursam, astım belirtileri sürekli tekrarlıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Bu belirtiler nelerdir? Tekrardan hatırlatacak olursam, öksürük, hırıltılı, göğüse sıkışma hissi gibi şikayetler haftada birden daha sık ortaya çıkıyorsa, şikayetler gece uykudan uyandırıyorsa, konuşmakta zorluk çekiyorsa bu tıkanma, atak esnasında, sıkışma esnasında, dudak ve tırnaklarda morarma varsa ki bu solunumun ciddi anlamda tıkandığını, artık efektif bir solunumun yapılmadığını göstermektedir. Kalpte aşırı çarpıntı ve nabızda hızlanma varsa, yürümede zorluk varsa en kısa zamanda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüze radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim soruyu paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, astım hastasıyım. Hastalığım için özellikle dikkat etmem gerekenler nelerdir şeklinde bir soru yönlendirmiş bize. Astım hastaları bir kere kesinlikle sigara içmemelidir. Sigara dumanı ve nemli ortamlardan uzak durulmalıdır. Alerjik reaksiyona sebebiyet verecek tetikleyiciler ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin evcil hayvanlara alerjiniz varsa evde hayvan beslememek gibi bu tür tedbirleri almamız gerekir. Astım tedavisinde kullanılan ilaçların düzenli kullanılması ve belli aralıklarla da doktor kontrolünü aksatmadan gidilmesi çok önem arz etmektedir. Tedavide başarılı olabilmek adına. Gripal enfeksiyonlar nefes alıp vermeyi daha çok zorlaştıracağından mevsimi dönemi geldiğinde grip aşısı olunması astım hastaları için tavsiye edilmektedir. Böcekler astımı tetikleyeceğinden yaşam alanlarında düzenli ilaçlama yapılmalıdır. Uyunan ortamlarda halı bulundurulmamalı. Çünkü bu tür halılarda özellikle mite dediğimiz, akar dediğimiz böcekler bulunarak ciddi anlamda alerjik etki yapabilmektedir yatkın kişilerde. Yine perde, nevresim ve benzeri gibi alerjik reaksiyona sebebiyet verebilecek eşyaların temizliğine dikkat edilmelidir. Ayrıca yatak odasında peluş oyuncaklar gibi toz tutan eşyalar kaldırılmalıdır. Yatak ve yorgan, yün ya da pamuk yerine sentetik olmalıdır kullanılan eşyalar. Isı, nem ve hava kalitesi kontrolü açısından klima kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Bazı astımlı hastalarda egzersiz astım atağını başlatabilir. Bu nedenle egzersize başlamadan önce solunum yolunu genişletici ilaç almalarında fayda vardır. Tozlu ortamlarda egzersizden uzak durmak yine tavsiye edilmektedir. Yine bazı astımlı hastalarda mide reflüsü bulunabilir. Mide reflüsü astım ataklarını arttırabilir. Bu nedenle uygun şekilde reflü tedavisini yapmak astımın ortaya çıkmasını ve tedavideki başarımızı da ciddi anlamda arttırmaktadır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyun artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: Neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sensin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem.
1: Yaşıyorum uzaktaysam senden, bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Senden ya da benden ne fark eder? Şeytana uymuş, aşkı yakmışız. Adımı söylemezdin bana seslenirken. Aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendine daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum. Güller açardı gönlümde sen gelirken. 3-5 saat bile ayrılsak senle, yapraklarım dökülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En parlak, en güzel olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızındım senin. Fırtınalarda saklanıp korunduğun, liman olduğunu söylerdin. Ömrünün sonuna kadar ve

hayal ettiğimde seni mutlu, çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Hatta belki yeni aşklar tanırsın. Tanı zaten. Her şeyin güzeli senin olmalı. Aynı şeyi isteme benden. Yerine kimseyi koyamam ki. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki. Sen bana aşk dedin, bizi kirletemem ki. Bazı şarkılar vardı birlikte sevdiğimiz. Senin bana, benim sana söylediğim. Onlardan bir ya da benzerini duyarsan beni anımsar, gülümsersin. Ben mi? Ben hiç unutmayacağım ki. Okyanusa attığın anahtarı biri bulur da bizi bizden çözer diye daha iyisini yaptım, seni kalbime kazıdım. Her atışında hatırlamak için.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Yeryüzünde hiçbir şey boşu boşuna değildir. Her nesne, her varlık bir amaca, hatta birden fazla amaca hizmet eder. Gökyüzündeki bulutlar, doğan güneş, yerdeki karıncalar, çiçekten çiçeğe dolaşıp harıl harıl çalışan arılar. Aklımıza ne gelirse her şey bir işte görevli ve yükümlüdür. Acılar, eziyetler, sevinçler, haksızlıklar, kısacası her türlü halin yaşandığı bu dünya hakkında Rabbimiz Duha Suresi 38. ayette "Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye gayesiz bir şekilde yaratmadık" buyurmuştur. Bir vazifeyle yükümlüyüz. Hayatın bir oyun veya eğlence olmadığının farkında mıyız? Peki, dünyadaki her şeyin kendisine hizmet ettiği, iradesiyle seçme hakkına sahip insanoğlunun amacı ve hedefi nedir? Niçin yaratıldı ve nereye doğru gitmekte? Her şeyi yoktan var eden, arılara, kuşlara, bitkilere, bulutlara görev ve sorumluluklarını bildiren Rabbimiz, bizler için Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" buyurmuştur. Bu görev ve sorumluluğun farkında mıyız? Birçok insan hayatın amacını dünya için çalışıp kazanmak ve biriktirmek, iyi bir aile ve iyi bir iş sahibi olmak gibi algılayarak büyük bir yanılgıya düşmektedir. Dünyada elde edilmiş mal, eş, çocuk, mevki, itibar gibi kazançların hepsi yaşam boyunca büyük bir tutkuyla bağlanan değerlerdir. Fakat burada kazandığımız her şey sadece bu dünyanın geçimliği olmanın ötesinde başka bir şey ifade etmez. Öyle olmasaydı zamanı gelince hepsini sorgusuz ve sualsiz bırakıp gitmek zorunda olmazdık. Dışımızdaki her şeyin bir yaratılış gayesi olduğu gibi bizlerin de bir yaratılış gayesi vardır. Ve en büyük amacın Allah'a kulluk ederek onun rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak olduğunun gerçekten farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sensin.

olsun. Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun. Gözlerim gözlerinin içinde kalsın. Lütfen.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Mustafa, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gücünle her yanına çarpanları dar gününde mumla aradın mı hiç?

Ya usta, sen hiç korktun mu karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta?

Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüe FM.
1: Kamu spotu.
2: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
3: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
2: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
3: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
2: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
3: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
2: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
3: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
2: Çıkınca ararım.
4: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Adüe FM'de canlı performans. Güzeldi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Bütün bir ömür.

olmaz, yoksa zehr olur. Bu tatlı hayat, sevil de sevme, ağlama ağlama.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: artık alıştım, yeniden başladım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

Yüreğime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşim Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi.

yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım. Uzak.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Aklım söyledi aslında, yüreğim dinlemedi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha